Çok iyi projeksiyon. Arun Samomala. Metine sumengti gimonage. Mekon vara mekona. Abeku. Amma.